Une heure de nouveauté derrière nous, une heure de musique fraîche devant nous. Si vous avez raté ne serait-ce qu'une seule chanson de ce que je vous ai présenté durant la première heure, vous pouvez aller faire un tour sur Radio-Canada Audio. L'émission est en rattrapage et le segment de nouveauté là juste pour vous. Question que vous puissiez prendre des notes, faire des ajouts à vos listes d'écoute musicale et partager à toutes celles et ceux que vous aimez. J'attends de vos nouvelles. Je vais pouvoir vous saluer sur les ondes nationales, vous accueillir dans le Club Nouveau Son. M'écrivez 514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-514-